bir kene ya. Arıya arıya. Arıya arıya. Arıya arıya. Onul buwe. Onul buwe. Mwaka mo. Mwaka mo. Hey hey.